0: Sevgili dostlar, aile terapisinin yeni evlenen ya da boşanma sürecindeki çiftlerde, kronik hastalık durumundaki ailelerin uyum veya geçiş dönemlerinde alınması faydalı olmaktadır.
1: Değerli anne ve babalar, çocuklarımızın arkadaşları değil, ebeveynleriyiz. Çocuklarımızın birçok arkadaşı olacaktır. Ancak ona rehberlik edecek, yol gösterecek ebeveyni yalnızca sizlersiniz.

0: dikkat et.
1: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bir kısmına kaygı bozukluğu ya da depresyon eşlik edebilir. Eşlik eden depresyon ya da kaygı bozukluğu erken tanınır ve tedavi edilirse, çocuğun klinik belirtilerinde belirgin iyileşmeler gözlenir.
2: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon tedaviye iyi cevap veren ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Modern tedavi seçeneklerinin birçoğu depresyon tedavisi için kullanılmaktadır. Depresyon tedavisinden sonra kusur ve aksaklık kalmamakta, kişilikteki değişiklikler geri gelmektedir. Farklılaşmış olan kişi yine eski haline dönmektedir.

Sevgili anne ve babalar, okul öncesi çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koymak zordur. Çünkü bu yaşlar çocukların genelde hareketli oldukları ve özdenetimlerinin yetersiz olduğu yıllardır.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Değerli dostlar, evliliğinizde bir sorun olduğunda uzmanlara danışma fikri sizi korkutmasın. Evlilik danışmanları eşinizle aranızdaki olası problemlerde iletişim kurmanızı kolaylaştıracaktır.

FM. Kıymetli dinleyicilerimiz, evliliğinizde bağlılık hissiyle aşk arasında nasıl bir fark olduğunu bilmelisiniz. Aşk nasıl hissettiğinizle ilgilidir. Bağlılık ise sevdikleriniz için neler yapabileceğinizle ilgilidir.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bu soruna sıklıkla çeşitli nöropsikolojik bozukluklar da eşlik edebilmektedir. Bu çocuk ve ergenlerin %10 ila %50'sinde özgül öğrenme güçlüğü de bulunmaktadır. Kaygı bozuklukları, karamsarlık, öfke patlamaları, takıntılar ve tikler de bu hastalığa eşlik eden diğer sorunlar arasında yer alır.

Değerli anne ve babalar, çocuklar her an, her saniye anne ve babasıyla olamayacağını bilmelidir. Yalnız zaman geçirmeleri, kendi kendilerine oyun oynayabilmeleri gerekmektedir. Bu durum, ruhsal gelişimlerini sağlıklı etkiler.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu disiplin sorunlarından ayırt etmek gerekiyor. Örneğin, sorun sadece evde yaşanıyorsa, okulda hiçbir problem gözlenmiyorsa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı yerine disiplin sorunları gündeme gelmektedir.

Değerli dostlar, Necip Fazıl Kısakürek insan ilişkileriyle ilgili olarak şunu söylemiştir. Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dostlar, travma, hayatın günlük akışı içinde, hiç beklenmeyen bir anda, insanın dayanma gücünü zorlayan ya da aşan bir durum olarak tanımlanabilir. Travmaların oluşmasında, kişinin olayı kendi yaşamına veya başka birinin yaşamına tehdit olarak algılaması çok önemlidir. Olay ne kadar doğrudan tehdit oluşturuyorsa, etkisi o derece büyük olur.

Değerli dinleyicilerimiz, olumsuz düşüncelerle sürekli dolu bir zihin, gelecek için yoğun kaygılar, geçmişte yapılan işler için pişmanlıklar, kafanızın sürekli dolu olması sonucu dikkatini verememe, unutkanlık, dalgınlık sorunları, birçok alanı aşırı denetleme çabası, bazı alanlarda mükemmeliyetçilik, ayrıntıcılık, çabuk sinirlenme, tahammülsüzlük, küçük aksiliklere tahammül edememe sorunlarınız varsa, psikoterapi almanızda yarar vardır.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Değerli dostlar, panik atak, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku veya sıkıntı nöbetidir.

Değerli dinleyicilerimiz, agorafobi, bir panik atağın ya da panik benzeri belirtilerin ortaya çıkması durumunda, yardım sağlamanın zor olduğu ya da kaçma ve kaçınmanın güç olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve kaçınma halidir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ruh sağlığı profesyonellerinin hastayla empati kurması ve yargılamadan dinlemesi büyük önem taşır. Utandıran ya da mahrem konuları rahatlıkla konuşabilecek bir ortam hazırlamak, görüşmenin önemli bir parçasıdır.

Değerli anne ve babalar, çocuklar farklı şekillerde kendilerini ifade edebilirler. Konuşmaya ilk başladıkları zamanlarda kelimeleri gerçek anlamlarıyla kullanamayabilir veya ihtiyaçlarına yönelik cümle kuramayabilirler. İhtiyaçlarını farklı şekillerde sözel olmayan bir şekilde ifade edebilirler.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, depresyon geçiren bir kişi, şu belirtilerden birçoğunu yaşar. Üzüntü ve çökkünlük hali, günlük aktivitelere olan ilginin kaybedilmesi, kendini suçlama, duygulanım bozukluğu, içsel huzursuzluk, iştahsızlık ve kilo kaybı ya da artan iştah, uykuya dalma veya uyku sürdürme problemleri ya da aşırı uyku hali, bedensel şikayetler, intihar düşünceleri.

Sevgili dinleyenlerimiz, tam olarak tedavi edilmemiş depresif hastalarda depresyon tablosu, bir müddet sonra tekrar ortaya çıkabilmektedir. İki depresif safha arasında 10 yıllar olabileceği gibi, nadir durumlarda birkaç haftada bulunabilmektedir. Ortalama olarak, tekrarlayan depresyon tablosu olan hastalarda depresif safhalar arasında 5 yıl bulunduğu ortaya konulmuştur. İstatistiki olarak ağır depresyon geçirmiş kişilerin %50 ila %60'ının ikinci bir depresyon geçirme olasılığı vardır.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli anne ve babalar, kardeşler arası sevgi bağlarının kurulmasında saygı çok önemlidir. Çocuklarınıza başkalarının haklarına saygılı olmaları gerektiğini anlatın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, depresyonun iki önemli tedavi şekli vardır. Bunlar, ilaç tedavisi ve psikoterapidir. Her iki tedavi şeklinde de son yıllarda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Hastanın depresyon hikayesine, şekline ve ağırlık derecesine göre günümüzde bu iki tedavi şeklinin kombinasyonu en ideal yol olarak uygulanmaktadır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Değerli dinleyenlerimiz, depresyon birden fazla tekrarlamaya başladıkça, depresyona neden olabilecek faktörler ve olaylar daha az görünür olmaktadır. Sinir sistemi araştırmalarından ortaya çıkan sonuçlara göre, daha fazla sayıda depresif tablo yaşanması, bu tabloların ortaya çıkışında sinir sisteminin her defasında daha az uyarıcıya gereksinim duymasını gerektirmektedir. Yani sinir sistemi depresif uyarıcılara karşı tolerasyon geliştirerek daha hassas hale gelmekte ve tepkiyi daha kolay bir şekilde vermektedir. Aşırı bazı durumlarda ise neredeyse depresyona neden olabilecek herhangi bir neden görülememektedir.

0: Değerli dinleyicilerimiz, depresyon endüstrileşmiş ülkelerde en sık görülen mental hastalıkların arasındadır. Örneğin Almanya'da her 100 kişiden 13'ü, hayatında en az bir defa, tedavi edilmesi zorunlu ağır bir depresyon yaşamaktadır. Kadınlar depresyonu erkeklere göre en az 2 kat daha fazla yaşamaktadır. Farklı araştırma sonuçlarına göre depresyonun yaşam boyu oluşma olasılığı kadınlarda %10 ila %25, erkeklerde ise %5 ila %10 arasında değişmektedir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Değerli dinleyicilerimiz, agorafobi bir panik atağın ya da panik benzeri belirtilerin ortaya çıkması durumunda yardım sağlamanın zor olduğu ya da kaçma ve kaçınmanın güç olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve kaçınma halidir.

0: Değerli dinleyicilerimiz, trikotillomani, kişinin belirgin bir biçimde saç kaybı ile sonuçlanacak kadar yineleyen bir biçimde, kendi saçını yolması ile tanımlanan bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kişi, saç yolma öncesinde giderek artan bir gerginlik duyar ve sonuçta saç yolma eylemi ile doyum bulur ya da rahatlama sağlar.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Sevgili dostlar, panik atak hastalığı olan kişiler bedensel belirtilerden tedirgin oldukları için beden duyumlarını sürekli gözden geçirmeye başlarlar. Tetiktedirler, kendilerini dinlerler, bütün dikkatlerini bedensel duyumlarına odaklaştırırlar. Dikkatleri bedenlerine yoğunlaştırdıkları için pek çok insanın fark edemeyeceği belirtiler bile onların dikkatini çekmeye başlar. Böylece gerçek bir fizyolojik rahatsızlıkları olduğuna iyice inanırlar.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde ev ortamında uyaranların en az olduğu bir çalışma alanı seçilmesi gerekmektedir. Düzenli bir çalışma masası, diğer odalardan gelebilecek dikkati dağıtan konuşma ya da televizyon sesinin ulaşamayacağı bir çalışma odası uygun olacaktır.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili dinleyenlerimiz, Albert Einstein'a göre, dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

0: Değerli anne ve babalar, tiklerin tedavisinde aile, öğretmen ve tedavi ekibinin işbirliği içinde olması önemlidir. Anne, baba ve öğretmen çocuğa destek olmalı, çocuğun tiklerinin istemli olmadığının kabullenilmesi gerekmektedir. Çocuğa sevildiğini hissettirerek, olumlu benlik algısı ve kendine güven duygusunun geliştirilmesi sağlanmalıdır. Tedavide, çocuğun benlik saygısının arttırılması, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesi, stresin azaltılması önemlidir. Tikler kronikleşmişse, psikiyatri uzmanı tarafından önerilen ilaç tedavisi de kullanılmalıdır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dinleyenlerimiz, pek çok uyaran panik atağı tetikleyebilir. Bu uyaranlar dışarıdan da gelebilir. Daha önce nöbet geçirilmiş bir mekanın görüntüsü bile atak başlatabilir. Ancak genellikle atağı başlatan içsel uyaranlar, yani düşünceler, imgeler ve bedensel duyumlardır. Bu uyaranlar kendimize bir tehdit olarak algılanırsa, ortada gerçek bir tehdit ya da tehlike varmışçasına bedensel tepkiler giderek artış gösterir. Böylece kişi, kötü bir şey olacakmış korkusu ile panik atağı geçirmeye başlar.

0: güzel oldu. Güzel oldu.
1: Sıkıntı. Abi, güzel oldu.
2: Adam püdik aldı.
3: Umur gitar lazım.
4: Son keçi tort yasa istersen.

0: Bitti mi arzu?
1: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara ödevlerin yazılı olarak verilmesi önemlidir. Bu çocukların bir ödev defterinin olması gerekmekte ve her gün çocuğun okulda ödevini yazdıktan sonra öğretmen tarafından kontrol edilmesi, ödevlerin düzenli yapılması açısından gereklidir.
2: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

Değerli dinleyenlerimiz, depersonalizasyon, yani kendine yabancılaşma yaşayan kişiler, gerçek olmamasına rağmen, kol ve bacaklarının boyutlarının değiştiği, seslerini tanıyamadıkları ve kendilerine yabancılaştıklarını hissederler. Bedenlerinin dışındaymış gibi, kendilerini uzaktan izliyormuş gibi bir duygu oluşur. Bazen kendilerini mekanik ve diğerlerini de robot gibi algılayabilirler.

0: Değerli dostlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenler, sınıf içinde ya da ödev yaparken daha çok çevreden gelen uyaranlarla dikkat sorunu yaşamaktadırlar. Bu sebeple sınıf ortamında diğer arkadaşlarının en küçük hareketi ya da konuşması ile dikkatleri dağılacağından, ön sırada oturmaları, sınıf düzeyine göre başarılı ve daha sakin bir sıra arkadaşı seçilmesi, afiş ya da pencere yanı gibi dikkati dağıtacak uyaranlardan uzakta oturmaları işe yaramaktadır.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, travmaya maruz kalan kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla travma sonrası stres bozukluğu geliştirme olasılığına sahiptir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: değerli dostlar, panik atak esnasında çarpıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi normal kaygı belirtileri yanlış yorumlanmaktadır. İnsanlar bu bedensel duyumlarını felaket senaryolarına dönüştürerek panik nöbetleri geçirirler.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, Joyce Meyer sabır ile ilgili şu görüşü paylaşmıştır. Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir.

0: Değerli dostlar, Helen Keller'e göre bir insanın karakteri zor zamanlarda ortaya çıkar.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Değerli dinleyicilerimiz, travmanın kaynağı etkinlik derecesinin belirlenmesinde de önemlidir. İnsanların yol açtığı travmalar, doğal afetlere göre daha fazla travmaya yol açmaktadır. Tecavüz ve terör gibi insan kaynaklı travmalar, insanların güvenli dünya algısını bozduğu için algıladıkları tehdidin daha fazla gelişmesine yol açabilir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyenlerimiz, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda, sportif faaliyetler, dinamik aktiviteler ve imkanlarınıza göre sık etkinlikler önerilmektedir. Çocuğun yoğun enerjisini rahatlatacak aktiviteler bulmak önemlidir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dostlar, Erich Fromm'un yaşam ile ilgili güzel bir ifadesi de şöyledir. Hayatın en büyük trajedisi ölmek değil, hiç yaşamamış olmaktır.

0: Değerli dostlar, Bob Marley aşkla ilgili şöyle söyler. Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan, tene değil, kalpe dokunacaksın.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyicilerimiz, çoğu intihar düşüncesinde olanlar, ikilem içinde ve yaşam problemlerini çözme konusunda zorlanmaktadır. İntihar girişiminde bulunup ölmeyenlerin %80'i hayatta kaldıkları için mutlulardır. Sıklıkla da intihar düşüncesinden 2 gün sonra daha normal duygulara geçiş yapmaktadırlar.

0: Değerli dinleyiciler, panik atak sırasında vücutta hissedilen bedensel duyumlar gerçekten yaşanmaktadır. Kaygı durumlarında bedenimizin gösterdiği olağan tepkileri, kötü bir olay şeklinde yorumlayan ve felaketi çağrıştıran sözleri tekrar eden kişiler panik nöbetleri geçirmektedir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, panik nöbetler sırasında kişiyi rahatsız edecek derecede yoğun fiziksel duyumlar ortaya çıkar. Bu duyumlar tıpkı gerçek bir bedensel hastalığın belirtilerine benzer. Kişiden kişiye değişen bu duyumlarda nefesin tıkanıyor gibi olması, çarpıntı, göğüs ağrısı, ateş basması ya da ürperme, el ve ayakların uyuşması, titremesi, baş dönmesi ve baygınlık hissi yaşanabilir. Bu yoğun ve sıkıntı veren duyumlar sırasında kişi gerçek bir tehlike karşısında olduğunu düşünür ve bunları fiziksel ya da ruhsal bir felaketin habercisi olarak yorumlayabilir.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklardaki tikler, çocuğunuzun alay konusu olmasına veya dışlanmasına neden olabilir. Bu durum, çocuğun özgüvenini olumsuz yönde etkiler, çocuk üzerinde bir stres oluşturur. Alay edilme veya dışlanma durumuna maruz kalan çocuğun, tiklerinin sıklığı ve şiddeti artabilir. Bu durumda, çocuğun sosyalleşmesini, arkadaş edinmesini, sosyal uyumunu olumsuz etkiler. Çocuğun sosyalleşmesi, olumlu sosyal ilişkiler içerisine girmesi konusunda destek olunması önemlidir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyenlerimiz, panik bozukluğun bilişsel ve davranışçı terapisinde bedensel belirtilerin yanı sıra düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde çalışılmaktadır. Bedensel belirtilerin başlangıçta kontrol altına alınabilmesi amacıyla gevşeme egzersizlerinin hastaya öğretilmesi çok yararlı olmaktadır. Panik atakları tetiklediği görülen düşünce ve duygulara yönelerek bunların üzerinde çalışılması gerekir.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara çok fazla bilgi yüklenmeye çalışıldığında kafaları karışır. Ödevlerin gereğinden fazla olması, bu çocukların bilgileri karıştırması anlamına gelebilir. Bilgilerin uçup gitmemesi için tekrar yapılması önemlidir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.
2: Dağ tepe toprak, aşk.

Değerli dinleyicilerimiz, anoreksiya nervoza, çoğu zaman tehlikeli kilo kaybına neden olan ciddi bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya, özellikle ergenlik dönemi ve ilk yetişkinlik döneminde, daha çok kadınları etkileyen bir hastalıktır. Zayıf olmalarına rağmen kendilerini sürekli kilolu algılama, kilo alma korkusu ve vücut imgesi bozukluğu ile kendisini gösterir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, derealizasyon yani gerçeğe yabancılaşma, dünyanın gerçek olmadığına dair bir his olarak tanımlanır. Sıklıkla majör depresyon ile birlikte görülür.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, travma sonrası stres bozukluğu tanısına başka tanılar da sıklıkla eşlik edebilmektedir. En yaygın eş tanılar, kaygı bozuklukları, majör depresif bozukluk, madde kullanımı ve davranım bozukluğudur.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyicilerimiz, travma sonrası stres bozukluğu, tedavi edilmediğinde belirtiler kronikleşebilir. İntihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışları artmaktadır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, anoreksiya nervoza hastalığının nedenleri için basit cevaplar yoktur. Anoreksiya, birçok sosyal, duygusal ve biyolojik etkenin bir arada oluşundan ortaya çıkan karmaşık bir durumdur. Toplumun zayıf olmayı idealleştirme eğilimi güçlü bir rol oynamasına karşın, aile ortamınız duygusal zorluklar, düşük benlik saygısı ve geçmişte yaşayabileceğiniz travmatik yaşantılar gibi başka pek çok etken hastalığın ortaya çıkışını ve tedavi etkinliğini belirlemektedir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Değerli dinleyicilerimiz, ruh sağlığı profesyonellerinin danışanlar ile empati kurması ve yargılamadan dinlemesi büyük önem taşır. Utandıran ya da mahrem konuları rahatlıkla konuşabilecek bir ortam hazırlamak, görüşmenin önemli bir parçasıdır.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, disosyatif amnezi, evlilik sorunları, kişisel reddedilme, finansal ve mesleki zorluklar, savaş görevi, doğal afetler gibi yoğun stresli yaşantılar sonucunda da oluşabilir. Ancak amnezi, travmanın hemen ardından görülmeyebilir. Amerika'da yaygınlığı %1,8 olarak görülmektedir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Paulo Coelho'nun insan davranışlarına ilişkin şu sözü çok anlamlıdır. Açıklamalarla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyar. So

0: Sevgili dinleyenler, dünyada insanların %9'unun yaşamlarında intiharı düşündüğü, en az %2,5'inin de intihar girişiminde bulunduğu rapor edilmiştir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, disosyatif füg, kişinin bilinçli olmadan bulunduğu ortamı terk ederek kendini başka bir yerde bulmasıdır. Kişi sadece bellek kaybı yaşamaz, ayrıca aniden evini ya da işini terk ederek kendini hiç bilmediği bir yerde bulabilir. Bu esnada olan anılarla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Bazıları dağınık bir şekilde uzaklaşırken, bazıları ise yeni bir isim, ev, iş, hatta yeni bir kişilik yapısı edinebilir. Sıklıkla seyahat eder, sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar. İyileşme zaman alsa da gerçekleşir. Kişi tedavi sonrası füg dışındaki yaşam detaylarını hatırlar.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyiciler, panik atak hastalığına doğru tanı koyabilmek için ayrıntılı fiziki ve ruhsal muayene yapılmalı, nörolojik, endokrinolojik, kalp ve solunum sistemi hastalıkları araştırılmalıdır. Panik ataklara fiziksel hastalıklar yol açabildiği gibi, fiziksel bir hastalığın ortaya çıkması panik atak olmadığını da göstermez. Bazı fiziksel hastalıklara panik ataklar da eşlik ediyor olabilir. Bu durumda yine panik atakları önlemeye yönelik tedavi başlanmalıdır.

0: Değerli dostlar, Charles Bukowski, ilişkilerle ilgili şu görüşü öne sürer. İnsanların en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmasıdır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, panik bozukluğunun en uygun tedavisi, antidepresan ilaç kullanımının yanında bilişsel ve davranışçı psikoterapi uygulanmasıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, panik atağını tetikleyen bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, uyku ve yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi, atakları önlemeye yardımcıdır. Kafeinli gıdalar ile abartılı basit şeker içeren tatlılar da panik atağı tetikleyebilmektedir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
2: Kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni, yine yalnız başıma, yanına mı kalırsam?

0: Değerli dostlar, Bill Cosby başarıya ulaşma konusunda şu sözü paylaşmıştır. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyenlerimiz, panik atak belirtileri genellikle 10 dakika gibi bir sürede yoğunlaşarak doruk noktada sıkıntı verir, sonra da genellikle yavaş yavaş azalır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: bir dost.
1: Değerli dinleyenler, Konfüçyüs zaferi şöyle tanımlamıştır. Hayatta en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir. So

0: Zil çaldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey yo,

0: karnede zayıf var. Hap YouTube çocuklar, evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George!
2: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite aynı şiddette yaşanmayabilir. Bazı çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri yoğun olabilirken, diğerlerinde sadece hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri de ön planda olabilir.
3: Self FM, sizin radyonuz.

Panik atağı geçirmiş kişilerin en büyük korkusu aynı şeyi tekrar yaşamaktır. Bu nedenle panik oluşturan durumdan uzak durmaya çalışırlar ki, bu durum bazen fobileri ortaya çıkarabilir. Bunların içinde en önemlisi agorafobidir. Kişiler dışarıya çıktığında panik yaşayacağı korkusuyla evde kalmayı tercih eder ve bir süre sonra hiç sokağa çıkamaz hale gelebilir. Bu durumda yaşam kalitesi düşer, sosyal aktiviteler ve hobiler için harcanan zaman azalır ve en kötüsü kişi kendisini hasta ve diğer kişilere bağımlı hissetmeye başlar. Yalnız başına evde duramaz veya sokağa çıkamaz ya da işine gidemez duruma gelebilir.

0: Sevgili dinleyenler, Mevlana'ya göre seni iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken gösterdiğin tavır.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

ayrılışları. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver.

Yerinde duramama, bir yerlere tırmanma, hareketlilik, sakin kalamama ve uzun süreli oyun oynayamama, tutturmalar ve huzursuzluklarla ile dikkat çekme, yaşıtlarıyla ile ilişki sorunları yaşama gibi davranışlar gözlenir. Bu davranışlar, öğretmen ve ailelerin sürekli yakındığı durumlardır.

0: Değerli dostlar, Robin Sharma'ya göre. Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak istersen, nabzına değil onuruna bak, duruyorsa yaşıyordur.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

Sevgili dostlar, Thomas Edison başarısızlığı şöyle açıklamıştır. Başarısızlık daha akıllıca bir başka yolla yeniden denemeye başlamaktır.

0: Sevgili dostlar, bizden farklı olan kişileri toplum damgalama eğilimindedir. Damgalama, ruhsal bozukluğa sahip olan insanlar gibi farklı olduğu düşünülen insanlara karşı geliştirilen yıkıcı düşünce ve tutumlardır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

herkes gülüp eğlenirken gözyaşımı içerim, gözyaşımı içerim. Herkes gülüp eğlenirken gözyaşımı içerim, gözyaşımı içerim.

acıdan ayrılalım. Kan alıyor içerim, kan alıyor içerim. Nazlı yardan ayrılalım.

Değerli dinleyenlerimiz, kadınların intihar girişiminde bulunma girişimleri çok daha fazla olmasına rağmen, erkeklerin intihar sonucu ölme oranı, kadınlara göre 4 kat daha fazladır.

0: Sevgili dostlar, Eflatun'a göre boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyicilerimiz, dürtü kontrol bozukluğu, madde kullanımı ve borderline kişilik bozukluğu hastalıklarında intihar riski belirgin şekilde yüksektir. Panik bozukluk ve yeme bozukluğu gibi psikolojik hastalıklarda bile intihar riski artmaktadır. Self

0: Değerli dinleyenler, Albert Einstein'a göre hayat bir bisiklet sürmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmelisiniz.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyiciler, aslında çarpıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi normal kaygı belirtileri panik atak sürecinde yanlış yorumlanmaktadır. İnsanlar bu bedensel duyumlarını felaket senaryolarına dönüştürecek biçimde yorumlama eğilimi gösterdiklerinde panik nöbetleri geçirirler.

0: Değerli dostlar, trikotillomani hastalığının ortalama başlangıç yaşı 17'dir. Ancak okul öncesi dönemde bile başlayabilmektedir. Kızlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görülmektedir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dostlar, panik atak bir kaygı nöbetidir. Dilimize yer eden heyecanlanma haline, ben çok panik atağım gibi söylenmelerinin tersine ciddi bir durumdur. Panik atak, hızla başlayan bedensel belirtilerin giderek arttığı ve boğucu bir korku oluşturduğu, ardından bu durumdan kaçma ve yardım arama davranışlarıyla kendini gösteren psikolojik bir hastalıktır. Sen

0: Victor Hugo, insanlara güven duygusunun önemini şu sözüyle anlatır: "Beni mahveden şey, bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır."
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli anne ve babalar, güven dolu biri misiniz, kaygı dolu biri mi? Bunu bilmekte fayda var. Çünkü kaygı ortamında çocuk sağlıklı gelişemez. Kaygılı anne ve baba, kaygılı çocuk yetiştirir. Sağlıklı gelişim için güven gereklidir.

0: sevgili anne ve babalar, su, çamur, toprak, kum gibi oyunlar çocukları ruhsal yönden rahatlatır. Stres, gerginlik, katılık günümüz insanların ciddi kişilik sorunlarıdır. Bunun en büyük nedenlerinden biri çocuklar için katı ve acımasız ortamlar sunan şehir hayatıdır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

0: Değerli anne ve babalar, yaşam deneyimi önemli ölçüde yaptığımız hatalardan elde ettiğimiz deneyimlerden oluşur. Çocuklarımızın hatalarından ders çıkarmalarına yardımcı olun. Onları aşağılayarak ya da azarlayarak değil, kendinizi onların yerine koyarak onlarla konuşun.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Sevgili anne ve babalar, çocuklar onlara yakıştırdığımız etiketlerle yaşarlar, onlara lakap takarken ya da aile arasında isim yakıştırırken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarınız da uzun yıllar kendilerini kötü hissedecek bir travmaya yol açabilirsiniz.

0: Değerli dostlar, bireysel psikoterapide danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna el vermesi durumunda uygulanır.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Sevgili anne ve babalar, bir bebek yaklaşık 6 aylık olduğunda tanıdık tanımadık ayrımını tam olarak yapmaya başlar. Bu ayrımı yapmasıyla da yabancı kaygısı adı verilen bir kaygıyı yaşamasına neden olur. Buna paralel olarak da ayrılık kaygısı yaşamaya başlayabilirler.

0: kanarsam.
1: Sevgili anne ve babalar, her çocuk her konuda başarılı olmak zorunda değildir.
2: Self FM, sizin radyonuz.

Sevgili anne ve babalar, çocuklarınıza başına gelenler için başkalarını suçlamamayı erken yaştan itibaren aşılayın. Onun savaşması gereken durumlarda, onun için savaşmayın ama savaşmadan anlaşabilme ve sorunları aşma yolları olduğunu anlatmaya çalışın.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarınıza ne yapacakları, ne giyecekleri ve nasıl yiyecekleri konusunda emir vermekten ziyade seçenekler önerin. Onun yerine karar verirseniz, karar vermeyi öğrenmesini bekleyemezsiniz.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Değerli dostlar, çift ve evlilik terapisinin temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, çift ve evlilik terapisinde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklanabilir. Çift terapisinde, terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunması ve göstermesidir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
2: Bu kaçıncı?

Değerli anne ve babalar, çocuklar toplumsal değerleri, kültür ve normları anne babalarını izleyerek ve onları taklit ederek öğrenirler, onlara örnek olmaya çalışmalısınız.

0: Sevgili anne ve babalar, okul başarısı kadar gençlerin istek, eğilim, duygu, fikir ve mutlulukları ile de ilgili olmalıyız. Aynı zamanda akademik başarının yanında yaşam başarıları için gerekli olan iletişim, çatışma yönetimi, girişimcilik, sorumluluk alabilme gibi becerinin de gelişmesi için çaba harcamalıyız.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili anne ve babalar, eğer siz çocuklarınızı zamanında ve yeterince dinlemezseniz, büyüdükçe onları dinleyen birileri olacaktır. Ancak bu birileri sizin istemediğiniz özellikteki kişiler olabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, her gün çocuğunuza özel bir zaman ayırın. 15-20 dakika yalnızca onların sizinle birlikte yapmak istedikleri bir şey yapın. Bu hem onları daha iyi tanımanıza hem de ilişkinizin güçlenmesine neden olacaktır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Sevgili anne ve babalar, anne ve babalar çocuk yetiştirirken birlikte hareket etmeye, konuşmaya ve ortak yaşama ihtiyaç duyarlar. Çocuklar anne baba otoritesini ikiye böldükleri zaman kendilerine zararlı olacak bir güce sahip olurlar. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye eşinizi sevmektir.

0: Sevgili anne ve babalar, en çok sevgi ve ilgi, en çok şefkat 0 ila 3 yaş arasında verilmelidir. Yine en az gerginlik ve en az korku da bu dönemde yaşanmalıdır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Sevgili anne ve babalar, anne babanız birbirleriyle tartıştıklarında üzülür müydünüz? Sık tartışma ve sorunların yaşandığı ailelerde çocuklar kendisini güvensiz ve tehdit altında hisseder ve bu durum çocuklarda kendine güven gelişimini olumsuz etkiler.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğunuzun iyi davranışlarını kötü davranışlarına oranla 10 kez daha fazla görün. Böylece onların kendilerini aşağı gören bir yetişkin yerine iyi yanları ile gurur duyan bir yetişkin olmalarını sağlarsınız.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Şimdi yepyeni bomba gibi bir kliple karşınızda Burak Kut.

Değerli anne ve babalar, çocuğunuzu cinsellik ve uyuşturucular konusunda kendiniz eğitin, sakın sorumluluğu okula bırakmayın. Sizin gençliğiniz ile onlarınkinin çok farklı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun okulu ile yakın ilişki içinde olun. Öğretmeni ile tanışın, sınıf aktivitelerine yardımcı olun. Anne ve babalar, genellikle sınıfta yaşanan kötü olayları en son öğrenen kişilerdir. Okul ile yakın ilişki, bu durumu önler.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli anne ve babalar, her çocuk yaratıcı ve çok yönlü düşünebilme kapasitesine sahiptir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğa kendi işini kendisinin yapması için fırsat tanınmalı. Kendi başına yapabileceği işler bir yetişkin tarafından yapılmamalıdır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Sevgili anne ve babalar, yaramaz, hırçın ve inatçı çocukların bu davranışlarının arkasında anne babanın ya da ailenin diğer üyelerinin tutarsız davranışları yatmaktadır.

0: Değerli anne ve babalar, koyduğunuz kurallara uyan çocuğunuzu takdir etmeyi sakın ihmal etmeyin. Farkına varılmayan iyi davranışlar tekrarlanmamaya ve unutulmaya mahkumdur.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Değerli anne ve babalar, her çocuğun öğrenme ve anlama biçimi farklıdır. Bu nedenle başkalarıyla kıyaslama yapmaktan ve eleştiriden uzak durunuz.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun kendine olan güveninin gelişmesi yaptığı ödevlerin kalitesinden daha önemlidir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: olmaz.
1: Değerli dostlar, toplumun şizofreniyi bir damga olarak değerlendirmesi, en çok şizofren hastasına sahip olan ailesini etkiler. Öncelikle onların bu gerçeği kabullenmelerini engeller, sonra da toplumdan gizlemeye çalışmalarına neden olur.

0: Sevgili dostlar, eşinizin bir konu hakkındaki fikirlerine ya da hayallerine değer verin. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili dostlar, uyuşturucu madde satıcılarının öncelikli hedef aldığı risk grupları başında gençler gelmektedir. Sorunlu gençleri toplum olarak dışlayıp aşağılarsak, yakınlarındaki arkadaşlarını da bulunduğu gruba çekerek dayanışma ortamını güçlendirirler. Gençleri uyuşturucu ortamına itmek yerine, onlarla yakın olmaya, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamaya çalışarak topluma kazandırmamız gerekmektedir. Psikososyal destek bu yüzden zorunludur.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun gelişimindeki en temel unsurlar, hayatının ilk yıllarında edindiği ya da edinemediği zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alandaki becerileridir. Çocuğun ruhsal gelişiminin sağlıklı olabilmesinin ilk koşulu, özellikle yaşamının ilk 6 yılında bu becerilerin doğru kazanılmasıdır.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuk, genç ve yetişkinlerde birçok davranış bozukluğunun temeli 0-3 yaş dönemine dayanır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu iyisiyle ve kötüsüyle hatırlayın. O yaştayken siz neler hissederdiniz? Anne ve babanız sizinle ilgilenemeyecek kadar meşgul olduğunda ne düşünürdünüz? Çocuğunuza zaman ayırın, böylece hayatlarını şekillendirirlerken onların yanında olur ve ellerinden tutarsınız.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte birbirinize olan ilgisizliğinizin nedenini bulun. Kıskançlıklar, hep bir arada olma, ilginin çocuklara kayması, maddi sorunlar, evlilik sorumluluklarının ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler çiftin birbirlerine olan ilgisini azaltabilir.

Değerli anne ve babalar, anne-baba çatışmalarının sık yaşanması, çocuklarda yatak ıslatma, parmak emme, tırnak yeme, konuşma zorluğu çekme, kekeleme, kusma, karın ağrıları gibi belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, karşılıklı güven, geçmişte yaşanan tecrübelere dayanır. Çocuğunuza, kazanacağı özgürlüklerin ne kadar güvenilir bir birey olduğu ile doğru orantılı olduğunu açıkça anlatın. Özgürlük kazanmak için de sorumluluk taşıması gerektiğini yaşatın.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Değerli anne ve babalar, araştırmalar anne ve babaların 0-3 yaş döneminin kişilik gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu bilmediklerini ve bu dönemde çok fazla hatalar yaptıklarını ortaya koymuştur.

0: Değerli anne ve babalar, anne ve babanın tutarsız davranışları, çocuklarda ağlama, tutturma, bağırma gibi davranışlar geliştirebilir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: kendimizi methetmek gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok
0: ve çok da güzel oldu aga.
2: Değerli dinleyenlerimiz, öfkelendiğinizde asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun, müzik dinleyin. Kavganızın dozajının yükseldiği anda nefes alıp vererek gevşeyin. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kişisel eleştiri değil, davranışsal eleştiri yapın. Kendinizi onun yerine koyun ve empati yapın.

Sevgili anne ve babalar, tutarlılık, söylenen ile yapılan arasındaki uygunluktur. Çocuğa söylenenlerin gerçekçi ve uygulanabilir olması önemlidir. Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Sevgili anne ve babalar, yalan söylediğinizde ve anne babanız da yalanınızı yakaladığında onların size nasıl davranmasını istemiştiniz? Peki ya anne babanız size yalan söylediğinde? Çocuğunuza dürüst ve açık davranın.

0: Sevgili dostlar, çocuğunuzla şimdiki günleri ancak bir kere yaşayacağınızın farkındasınız değil mi? O, bir daha bu gözlerle dünyaya bakmayacaktır.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Değerli anne ve babalar, öğrenme güçlükleri genelde okullarda fark edilir. Erkek çocuklarda daha yaygın olarak görülmektedir. Yaygınlığı %4 ile %7 arasında değişmektedir.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları %3 ila %5 arasında görülmektedir. Ancak yetişkinlik dönemi kaygı bozukluklarının da temelinde çocukluk dönemi korku ve kaygılarının yattığı da unutulmamalıdır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli anne ve babalar, bir çocuğun ölümle ilgili algıları yaşına ve yaşantılarına göre değişir. Okul öncesi dönemdeki çocuk, ölümü geçici bir süreç olarak görür. 6-10 yaş arasında ölümün gerçekliğinin ve sonucunun farkına varır. Ölüm ve cenaze töreni hakkında merak duyabilir. 11 yaşından itibaren çocuk ölümü bir yetişkin gibi algılamaya başlar.

0: Değerli dinleyenlerimiz, ileri yaşlardaki insanların %80 kısmında en az bir büyük sağlık sorunu vardır. Yaş ilerledikçe uykunun kalitesi ve derinliği azalır. Bu nedenle 65 yaş üstü insanların %25 kısmı insomnia yaşar. Diğer yandan uyku apnesi de yoğunlaşmaktadır.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili dostlar, konversiyon bozukluğunda kişi aniden kör, felç, duyu ya da duyum kaybı ve epileptik bayılmalar gibi nörolojik bulgular gösterir. Görünüşte nörolojik bulgular olmasına rağmen, fiziki incelemede herhangi bir semptom bulunamaz. Bazı kişilerde bu durum hallerinden memnun olma şeklinde görülebilir ve stresli durumlarla bağlantılı olduğu düşünülmez.

0: Değerli anne ve babalar, aşırı hareketlilik ve dikkati sürdürme zorluğu, öğrenmeyi etkileyen, akran ilişkilerinde, ev ortamında ve sınıf içinde önemli disiplin sorunlarına yol açan bir durumdur. Kreşte yerinde duramayan, oyunları bölen, arkadaşlarına vurup iten, tehlikeli bir şekilde yükseklere tırmanıp atlayan çocuklar, genellikle aile ve öğretmenlerin yakınmaları üzerine psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirilir.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Bu yeterli herhalde ha? Demo. Anlar yani bunu. Rafine girerken bir ölçü fazla var. Onu söyleyeyim ya da o anlar zaten ya. Bir daha okuyayım mı? Ha?

0: hadi boy ver.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı tabii hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim gelirse geçmiş olsun de. O

Sevgili anne ve babalar, tuvalet eğitimi sırasında bazı zorluklar yaşanabilir. Çocuk tuvalet eğitimi tümüyle reddedebilir, hiç ilgilenmeyebilir, kabul edip oturur ama yapmaz. Sonra bezi bağlanır bağlanmaz, hemen yapabilir. Eğitim sırasında ilişkiler bozulabilir, inatlaşma ortaya çıkarsa, ısrar etmeksizin çocuğun hazır olacağı bir süre tanımak gerekmektedir.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun cezalandırılmaktan korktuğunu ve bunun için yalan söylediğini düşünüyorsanız, dürüst davranmaktan korkmaması için ceza uyguladığınız konularda daha iyi çözüm yolları bulmak amacıyla onunla karşılıklı konuşun.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

Sevgili anne ve babalar, eşler arasında yaşanan çatışmalar özellikle de çocuğun özgüvenine zarar verir.

0: Değerli anne ve babalar, düzenli ve verimli çalışma alışkanlıkları eğitim sürecinin ilk basamaklarında kazanılabilir. Büyüsün anlar, büyüsün öğrenir anlayışı kesinlikle yanlıştır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli anne ve babalar, ayrılık kaygısı. Çocukların ebeveynlerinden uzaktayken, kendileri ya da ebeveynlerinin zarar göreceği endişesidir. Genellikle bu tür çocuklar evde anne ve babalarının peşinden ayrılmazlar. Sıklıkla da okula başladıkları dönemde fark edilir.

0: Değerli anne ve babalar, sınav kaygısı, öğrencinin sınavla ilişkili, çoğu gerçekçi olmayan olumsuz beklentilerinin oluşturduğu yoğun sıkıntı hissidir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Sevgili anne ve babalar, çocukla iletişim kurmanın en etkili yolu onu dinlemektir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyenler, sadece Amerika'da her yıl 10 milyondan fazla kişi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan etkilenmektedir. Örneğin, 19 yaşına gelmiş her 4 kadından biri bu hastalıklarla baş etmek zorunda kalmaktadır.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bedensel belirti bozukluğu hastalığında bedensel belirtiler çok çeşitlilik gösterebilir. Herhangi bir travma ya da stresli bir durumdan sonra başlayabilir ya da yoğunlaşabilir. Başkaları tarafından sorumluluklardan kaçmak için kullandığı ya da ilgi çekmeye çalıştığı şeklinde görülebilir. Ancak bu kişilerin bilinçli böyle bir seçimi yoktur ve belirtilerini tamamen fiziksel olarak yaşadıklarını düşünürler.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik gibi farklı klinik özellikleri olan erken başlangıçlı bir çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluğudur. Çocuğun gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda olumsuz yönde etkilemektedir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dostlar, çocuklara sevgiyi yeterince zamanında ve de doğru olarak vermeliyiz. Çocuklar sevildiklerini apaçık olarak bilmek isterler.

Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte para hakkında konuşun. Öncelikle her ay bir bütçe planı yapın. Ödemeleri ve muhtemel harcamaları birlikte belirleyin. Birlikte bütçe planı yapmak, ekonomik hedefinize daha çabuk ulaşmanızı sağlar. Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli anne ve babalar, çocuğun oyun oynamasını önemseyin. Oyunlar çocuğa araştırma, kavrama ve algılama yeteneklerini kazandırır.

0: Değerli dostlar, eşinizle evlenmeden önce ruhsal ve bedensel sağlığınız, alışkanlıklarınız, hobileriniz ve beklentileriniz, hayalleriniz hakkında konuşun. Daha sonra öğrenilen bu özellikler, evliliğinizde sorunların oluşmasına neden olabilir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili anne ve babalar, beslenme saati, anne ve bebek arasında oluşan kuvvetli ilişkinin merkezini oluşturmaktadır. Beslenme saati, bebeğin açlığının giderilmesinin yanı sıra anne-bebek etkileşiminin meydana gelmesi açısından da özel bir öneme sahiptir.

sevda canım kalmamış. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım tükeniyor. Ben diye bir şey, sen diye sevda canım.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarınızı mükemmel olmaya zorlamayın. Onların küçük hatalarına göz yumun. Onlar için gelişimlerine ve yeteneklerine uygun mantıklı hedefler belirleyin.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dinleyicilerimiz, özellikle anneler, tuvalet eğitimi sırasında önce derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın, düş kırıklığına uğramayın. Tuvalet eğitimini başaramamış hiç kimse yoktur. Bir süre sonra yine denersiniz. Bu zaman sürecinde çocuğunuzu daha iyi tanımaya, başarısız olsa bile onu sevmeye ve sevginizi göstermeye devam edin.

0: Değerli dinleyiciler, Alzheimer hastalığı %79 oranında kalıtsaldır. Çevresel faktörler olarak da sigara, bekarlık, depresyon ve düşük sosyal destek ile ilişkilidir. Akdeniz diyeti, egzersiz, eğitim ve bilişsel faaliyetler hastalık riskini düşürür. Kronik depresyon öyküsü, bilişsel işlevlerde kayıpları, Alzheimer başlangıcını ve diğer demans tipleri ile Alzheimer seyrinin kötüleşmesini yordamaktadır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Değerli dinleyenlerimiz, evlilikteki mutluluk mutlu olduğunuz anlardaki yoğunlukla ilgilidir. Mutlu olabildiğiniz ne kadar çok anı ve yaşantınız olursa, toplamda evliliğinizdeki tatmin o kadar fazla olur.

0: Değerli dostlar, araştırma sonuçları 65 yaş üstü kişilerde yaşanan psikolojik bozuklukların diğer yaş gruplarına göre daha az olduğunu göstermektedir. 65 yaş ve üzeri hiç kimse ilaç kötüye kullanımı ve bağımlılık kriterlerini karşılamamaktadır. Şizofreni oranları da oldukça düşüktür. Genel olarak 65 yaş üstündeki kişilerin %8 kadarı psikolojik bozukluk tanısı alabilecek şikayetler bildirmiştir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dostlar, eşiniz ile farklı sosyal ve kültürel bir geçmişiniz varsa, önemli günler, bayramlar, adet ve gelenekler hakkında beklentilerinizi açıkça belirtin.

0: Sevgili dostlar, Alzheimer dalgınlık, dikkat sorunları ve yeni bilgileri hatırlamada zorluklarla ortaya çıkar. Genellikle günlük yaşamı etkilemeye başladığında fark edilir. Hastalık ilerledikçe dil becerileri bozulur ve kelime bulmada hasta zorlanır. Oryantasyon bozuklukları, nesneleri tanıma ve görsel uzamsal beceriler de bozulur.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Değerli dostlar, tiroid bozukluğu, Addison hastalığı, Cushing sendromu, Parkinson ve demans hastalığı, hipoglisemi, anemi ve vitamin eksiklikleri, psikoz, depresyon ya da anksiyete gibi sonuçları doğurabilir. Ayrıca tıbbi sorunlar psikolojik hastalıkların seyrini de kötüleştirebilir.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz, doğru.

Değerli dinleyenler, demansın farklı türleri olmasına rağmen en sık rastlanılan demans türü Alzheimer'dır. Demans hastalarının %80'i bu gruptadır. Beyin dokusu geri dönülemez şekilde bozulur, ölüm hastalığın başlangıcından yaklaşık 12 yıl sonra gelir.

0: Değerli anne ve babalar, çocukluk döneminde yaşanan kaygı bozuklukları sadece yaşadıkları kaygı ile ilişkili değildir. Aynı zamanda gelişim dönemlerine özgü becerileri de kazanmalarının önünde bir engel oluşturur. Örneğin, 3 yaşından itibaren gelişen sosyalizasyon becerileri yüksek kaygı nedeniyle engellenerek, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme sorunları yaşanabilir. Bu yetersiz gelişen beceriler zaman içinde, diğer dönemlerde de iş ya da sosyal hayatta aksaklıklar yaşanmasına ve yetişkinliğe aktarılmasına neden olabilir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Değerli anne ve babalar, 3 yaş ve sonrası dil gelişimini desteklemek için çocukla birlikte kitap okumak, kitap hakkında sorular sormak, onunla oyun oynamak, şarkı söylemek gibi etkinlikler yapmak önemlidir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili anne ve babalar, çocukların sorularını geçiştirmeyin ve asla onları sorularından dolayı terslemeyin. Onların her sorusuna karşılık mutlaka bir açıklama getirmeye çalışın.

Bir ya da daha fazla bedensel ağrı şikayeti içerir. En az 6 aydır devam etmekte olan bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde aksatmakta ve rahatsız etmektedir. Bedensel belirtiler için kişi aşırı kaygı ve endişeyle zamanını ve enerjisini boşa harcamaktadır.

0: Değerli dostlar, hastalık kaygısı bozukluğu, kişide herhangi bir bedensel belirti olmamasına rağmen ciddi bir hastalığa sahip olabileceğine dair korku ve kaygılarla tanımlanır. Tanı kriterlerini karşılayabilmesi için bu korku ve kaygılara tedavi arayışının ve uygun olmayan kaçınma davranışlarının en az 6 ay boyunca eşlik ediyor olması gerekiyor. Genellikle anksiyete ve duygudurum bozuklukları ile beraber görülür.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan çocuklar, yetişkinlik döneminde genelde iş sahibi ve sorumluluk taşıyan kişiler olmalarına rağmen, sosyoekonomik düzeyleri daha düşük ve daha sık iş değiştirdikleri görülmektedir.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Değerli dostlar, demans, bilişsel becerilerin kötüleşmesini tanımlayan bir kavramdır. Unutma nedeniyle işleri yarım bırakma, ocağı yanık bırakma ya da musluğu açık bırakma gibi güncel olayları hatırlamada zorluklar en belirgin özelliğidir. İleriki dönemde çocuklarının ismini hatırlayamama ve hatta çocukları olduğunu unutması ve onları tanıyamaması mümkündür. Kişisel bakımları, banyo yapma ya da giyinmeyi unutma nedeniyle oldukça kötüleşir. Tanıdık ortamlarda bile kaybolabilir, yargı becerileri bozulur, farklı durumları kavramakta, plan yapmakta ve karar vermede zorlanırlar.
1: Varken var gibi

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ilerleyen yaşla beraber demans, yani bunama geliştirme olasılığı artar. 60-69 yaş arasında %1 ila %2 civarındayken, 85 ve üstü yaşlarda bu oran %20 oranında görülmektedir.

Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz size korkularından söz ettiğinde onu dinleyin. Bazı durumlarda korkulan şeyin kelimelere dökülmesi korkunun etkisini azaltır.

0: Self FM'i dinliyorsunuz.
1: Değerli anne ve babalar, özgül öğrenme güçlüğü, zihinsel yeti eksikliği ve eğitim yetersizliklerinden kaynaklanmayan, akademik, dil, konuşma ya da motor becerilerde sorun yaşanmasıdır. Bu çocukların zeka düzeyi ortalama ya da üzerindedir. Ancak aritmetik ya da okuma gibi bir alandaki beceri ve bilgi edinmede zorluk yaşarlar.

Sevgili anne ve babalar, ergenlerde depresyon tedavisinde ilaç tedavisi uygulananların yarısına yakınında, 5 yıl sonra depresyon tekrar görülmektedir. Tekrarlama olasılıkları kızlarda ve kaygının eşlik ettiği depresyonda daha fazladır.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli dinleyenlerimiz, demans yani bunamanın ileri safhalarında hezeyan ve halüsinasyonlar görülebilir. Dağınık konuşma ve davranışlar ortaya çıkabilir. Nesneleri tanıma ve oryantasyon sorunları oldukça yoğun görülebilir.

Değerli dinleyicilerimiz, psikoterapi süreçlerinde kişi, yalnızlık, üzüntü, utanç, öfke, suçluluk gibi duygularını, eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, depresyon, kaygı, stres ve değişim ile baş etmekte yaşadığı zorluk gibi konuları çalışabilmektedir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar, kıpırdamadan oturulması gereken durumlarda ya da yemek esnasında davranışlarını kontrol etmede zorluk yaşarlar. Sessiz olmaları gerektiğinde hareket etmeye ya da konuşmaya devam edebilirler. Davranışları gelişi güzeldir. Ayakkabı ve eşyaları çabuk eskir, oyuncaklarını parçalayabilir, öğretmen ve ebeveynlerini oldukça zorlayabilirler.

Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar, saldırgan oldukları, diğer çocukların özel alanına izinsiz girdikleri ve rahatsızlık verdikleri için akranları tarafından dışlanmakta ve arkadaşlık kurmakta zorlanmaktadır. Aslında bu çocuklar neşeli ve arkadaş canlısı olmalarına rağmen, diğer çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini göremezler. Özellikle zayıf sosyal beceriler, saldırgan davranışlar ve sosyal ortamlarda kendi başarılarını abartmaları, ergenlik dönemi sosyal ilişkilerde başarısızlığa yol açmaktadır.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuklarda davranım bozukluğu, yaramazlık ve hareketlilik sınırlarının dışında daha sık ve şiddetli davranışları kapsar. Saldırganlık, insan ya da hayvanlara zarar verme, mala zarar verme, yalan söyleme ve hırsızlığı içerir. Bu çocuklarda duyarsızlık ve kötü niyet ön plandadır, duyguları sığdır ve pişmanlık duymazlar. Özellikle duyarsızlık ve duygusuzluk belirtileri gösteren çocuklar, diğer davranım bozukluğu gösterenlere göre akran ve aileleriyle daha fazla sorun yaşamaktadır.

Değerli dostlar, aile terapisinde eşler ya da çiftler seanslara birlikte katılırlar. Aradaki şeffaflık, terapistin sağladığı güven ortamı, hedeflenen iyileşme için çok önemlidir.

Değerli anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde depresyon yetişkinlik dönemindeki belirtilerle benzerdir. Yetişkinlere göre daha fazla suçluluk duygusu, sabah depresyonu, iştah ve kilo kaybı çocuk ve ergenlerde daha fazla görülebilmektedir. Okul öncesi çocuklarda görülme sıklığı %1'den daha az iken, okul döneminde %2 ila %3 arasındadır. Ergenlik döneminde ise kızlarda %6-8, erkeklerde %4 civarındadır.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 3 şekilde ortaya çıkabilmektedir. Dikkat eksikliği ağırlıklı, hiperaktivite ve dürtüsel ağırlıklı ve her ikisinin de bulunduğu birleşik tür. Birleşik tür, birçok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukta görülmektedir. Birleşik türe sahip olan çocuklar, diğer iki türe göre davranım bozukluğu, karşı gelme bozukluğu ile akran ilişkileri sorunlarını daha fazla yaşarlar.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.